sonu. Libyine dede ustustun arallu. Bıdıstan deverdi zageni şallu. İtageni şallu, itageni şallu.